Iyelele ma, kulungile. Ya, kulungile, kulungile. Iyelele ma, Ay, cool, eh?